0: Yeah.
1: Yeah. 605 Glada, bunu Rukiye.
0: Yeah.
1: Rüya me midero gangsta, gangsta. Bitari bute ko jeti yo minoru pre. Rasta, Rasta.
0: Yeah.
1: 605 Glada, bunu Rukiye.
0: And I turn away.